0: Efendim, Ehl-i Sünnet'in Gül Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. İlim Pınarı adlı yeni bir programımızla tekrar birlikteyiz. Yanımızda çok kıymetli hocamız Doktor Hıdır Kartal Beyefendi yanımızda bizleri kırmadı. Teşrif buyurdular. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür. Allah sizden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadığınız için.
1: Amin. Cümleten inşallah. Allah niyetlerimizi halis kılsın. Peygamber Efendimizle cennette buluştursun. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun.
0: Ne güzel. Allah sizden razı olsun hocam.
1: Amin.
0: Çok sağ olun. Hocam bir önceki programda çok önemli konulara temas etmiştik. Önemi o kadar büyük ki gerçekten bunu bu programa oturtup sabaha kadar program yapabiliriz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet.
0: O derece önemli bir konu. Konumuz tabii ki geçen haftadan, önceki programdan beyan ettiğim üzere Müslümanın imanına zarar veren hususlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bunlara biz devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten siz son programda çok önemli meselelerden bahsettiniz hocam. İnsanı İslam dairesinden çıkaran söz, fiil ve düşüncelerden bahsettiniz. Bugün bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz hocam?
1: Evet, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Tabii ki insanı dinden eden haller, Allah-u Teala bizleri korusun. Bundan bahsetmemizin sebebi kendimizi, toplumumuzu, gençliğimizi korumaktır. Neden? Alimler dediler ki, şerrin ne olduğunu öğrenmeyen şerre düşebilir. Sahabelerden birisi derdi ki, çoğu Peygamber Efendimiz'e hayırları sorarken, ben şerrin ne olduğunu söylerdim.
0: Çok ilginç.
1: Cettakîlâ li'akâfî. Ondan korunayım diye, ona düşmek için değil, ondan korunmak için. Onun için muhakkak bu gibi şeyleri öğrenmek gerek ve zikretmek gerek. Geçen programımızda hem itikadi hem de lafzi küfürlerden, insan dinden eden şeylerden bahsetmiştim.
0: İtikadi ne demek hocam?
1: İtikadi. Yani kalple hasıl olan. Kalbin kabul ettiği, yani eğer bir kimsenin kalbi küfrü kabul ederse bu riddeye düşmüştür, İslam'dan ayrılmıştır.
0: Yani inanç
1: yoluyla imanı kabul etmesi gerekir, imana razı olması gerekir. Yani Allah'a iman nedir, peygamberlere, meleklere, kadere, ahiret gününe iman nedir, onu kalp kabul etmesi gerekir, tasdik etmesi gerekir. Eğer bunu inkar ederse o kimse Müslüman değildir ve Allah nezdinde hiçbir değeri yok. Müslüman olmayan kimsenin Allah nezdinde değeri yok. Hem ayet-i kerimede hem hadiste bildirilmiştir. En son fiili küfürden bahsedecektik.
0: Bunlara örnek verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Yani bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i alay ederekten yırtar yakarsa Müslüman değildir. Allah'ın adını ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti gördüğü halde, peygamberin adını gördüğü halde üzerine basarsa Müslüman değildir. Güneşe, aya, yıldıza secde ederse, şaka da olsa, ya da tiyatro, ya da bazıları işte
0: rol icabı diyorum.
1: Rol icabı bir şeyler, bunun gibi şeyleri yaparsa İslam'dan
0: yani rol
1: ayrılmış olur.
0: Onu kurtarmıyor.
1: Onu kurtarmaz.
0: Hocam, kurtarmıyor.
1: Kesinlikle onu kurtarmaz. Rol icabı da olsa onu kurtarmaz. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ayet-i kerimede geçtiği gibi. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Bu ayetin manası, onlara sorarsan derler ki biz oynaşır şakalaşırdık. Bir şakadan bunu söylerdik. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulüyle alay ederdiniz. Özürünüz yoktur. Müminken İslam'dan ayrıldınız.
0: Ayrıldın.
1: Velayazübillahilazim.
0: Allah korusun.
1: Ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Düşünün ki Adem hocam birisinin annesini,
0: evet,
1: hanımını,
0: evet,
1: kızına söverse, Sonra ben şaka yaptım dese ondan kabul eder mi?
0: Etmez kimse.
1: Ya Allah'a, dine, peygambere, İslam'la alay ederse asla bu kabul bir şey değildir.
0: Neyindir?
1: Asla bu kimse muhakkak bundan sorumludur. Ve leyazı billah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ Kul bir kelime konuştuğu an rakib ve atid melekleri yazarlar. Her konuştuğumuzdan sorumluyuz. O için çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı insanlar kendini Müslüman zannediyor. Maalesef Allah'la, Allah'ın ayetleriyle alay ettiği halde, İslam'la alay ettiği halde, kahrolsun şeriat dediği halde, şeriat ne demek? Şeriat demek Kur'an-ı Kerim'in hükmü demektir.
0: Namaz
1: Allah'ın
0: kılmak,
1: indirdiği.
0: Şeriat değil mi hocam? Evet. Namaz kılmak.
1: Evet. Allah'ın
0: tutmak.
1: Allah'ın hükümleri demektir.
0: Evet.
1: Bu kimse bunu eğer söylerse bu insan Müslüman değildir. Ve bu kimse velayadu billahil azim İslam dininden ayrılmış olur.
0: Şimdi buradan lafzı küfre geçiş yapmış olduk hocam.
1: Evet.
0: Yani lafzi demek ne demek hocam? Lafzi demek.
1: Yani dille hasıl
0: dille,
1: olan.
0: Dilden
1: dille
0: çıkan bazı
1: aynen.
0: sözler.
1: Aynen bundan sorumludur.
0: Aynen.
1: Ben şaka yaptım. Benim niyetim kötü değil demesi onu kurtarmaz. Her konuştuğumuz kelimeden
0: dikkat edeceğiz.
1: Sorumluyuz. Her konuştuğumuz kelimeden sorumluyuz. Onun için akıllı olan insan diline hakim olan.
0: Dilin kemiği yok derler ya hocam.
1: Diline hakim
0: evet.
1: olan. Sahabelerden birisi kendi dilini tuttu. Dedi ki ey dil. Şerden sus ki kurtulasın. Hayrı konuş ki rahatlayasın. Allah Resulü'nden şunu işittim. Adem oğlunun en çok hatası dilinden.
0: Hocam
1: en
0: burada
1: çok hatası,
0: araya gireceğim.
1: Evet.
0: İnsanın dilini tutup konuşması mümkün mü? Bu ne anlama geldi bu söylediğiniz hocam?
1: Yani bu yani diline işaret ederekten bunu söyledi bu sahabe.
0: Ya da hani gerçekten tutup konuştuysa hani ona bir keramet mi hasıl oldu o sahabeye?
1: Şimdi
0: bunu merak ettiğim için
1: evet,
0: sordum.
1: Evet. Şu anda tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Yalnız bu şekilde geçmiştir. Yani sahabeden böyle bir söz kullanıldı. Dilini tutup öyle konuştuğu geçmiştir.
0: Evet.
1: Allah-u Teala bizi dilini tutanlardan
0: amin,
1: eylesin.
0: Amin, amin.
1: Yani
0: amin
1: İmam-ı Gazali'nin buyurduğu gibi hacmi küçük ama fiilleri büyük.
0: Evet, fiilleri büyük.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Bazen bir kelime yüzünden insan cehennemin dibine kadar iner.
0: Evet.
1: Allah Resulü söyledi. İnnel abde ile yetekellemu bil kelimeti la yara biha be'sen. Onda hiçbir öyle bir kelime konuşur ki ondan hiç kendisine bir zarar görmez.
0: Kendince,
1: o kelime yüzünden,
0: hocam kendince bir zarar görmüyor o,
1: evet,
0: o kelimede.
1: O kelime yüzünden cehennemin dibine 70 yıl iner. Başka bir hadiste doğu ile batı mesafesinden daha uzun bir mesafe cehenneme iner. Yani kafirlerin bulunduğu yere iner.
0: Kullandığı o söz nedeniyle.
1: O söz nedeniyle. Kendisine o sözde de bir zarar görmez.
0: Evet.
1: Hala ben Müslümanım. Benim babam evliyalardandı. Dedem salihlerdendi. Benim adım Ahmet'tir diye hala kendisini Müslüman zanneder. Halbuki İslam'dan ayrılmış olur. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: En kapsamlısı bu dille o zaman hocam diyebilir miyiz? Yani
1: alimler
0: evet.
1: dediler ki en çok hareket eden dildir. En çok belaya insanı götüren dildir. En çok günaha bedende düşen dildir. Onun için dile çok dikkat etmesi gerekir. Ben Mesud radıyallahu anhuma diyor ki en çok hapsedilmesi gereken dildir.
0: Yani.
1: Şu Peygamber Efendimizin de hadisin manası şu. İki dudak arası ve iki bacak arasını kuruyan kimse ona cenneti vaat ederim. Yani zinaya düşmeyen
0: ve
1: diline sahip çıkan kimseye cenneti vaat ederim.
0: Çok önemli.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Allah hepimizi korusun.
0: Amin.
1: Allah hepimizi muhafaza eylesin.
0: Gerçekten çok önemli hocam. Yani hangi bir sözü sayalım? Şu an aklıma geliyor. Benim bulunduğum bazı ortamlarda örnek veriyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum. Cehennem ateşi için ne olacak? Gireriz, ısınırız şeklinde söz sarf edenleri duydum.
1: Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Bunların
1: evet,
0: hali
1: maalesef.
0: Nedir hocam? Bu, yani bu...
1: Bunu söyleyen kimse cehennemin azabının hafif olduğunu demek istiyorsa bu İslam'dan ayrılmıştır. ya da cennet çocukların oyuncağıdır, biz cenneti istemiyoruz diyen kimse, cennet çocukların oyuncağıdır demek, yani cennetin değerini küçümsemek demektir.
0: Evet.
1: Cehennemde gidip eğleniriz diyen demek, cehennemin azabını hafife alman demektir. Ya da birisi bir Müslümana ey kafir dese, ey gavur dese ya da dinsiz dese, bu kimse eğer onu dinden çıkaracak bir şeyi yapmadıysa ve ona kafir dese, kendisi küfre düşer, kendisine döner.
0: Evet.
1: Allah bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ama düştüyse tabii ki söylediği doğrudur, düşmediyse kendisine döner. Onun için bir Müslümana kafir ya da buna benzer müşrik, dinsiz demek, bu büyük bir tehlikedir. Bu kimse eğer dinini kastettiyse, imanını kastettiyse, kendisi İslam'dan ayrılmıştır. Ama bu kimse o müşriklerin yaptığı büyük günahdan dolayı benzetme anlamında söylediyse, dinden çıkmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Yani ama dinden ayrılmaz.
0: Evet.
1: Yani çok dikkatli olmak gerekir. Bazıları bunu kullanıyor maalesef.
0: Evet.
1: Allahsız diyor. Ya da diyor ki ey kafir diyor veya ey gavur diyor. Buna çok dikkatli olmak gerekir.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok önemli konular. İnsanlar arasında yaygın kullanılan bazı sözler var. Gerçekten şuradan anladığımız üzere dilimize hakim olmamız gerekiyor. Dilimizi tutmamız gerekiyor. Rabbim bizleri dilini tutanlardan eylesin diyelim.
1: Şu ayetle bitirmek istiyorum.
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Çünkü bazıları diyorlar ki Müslüman dinden ayrılır mı? Bakın El-Bakara suresinin ilk ayetlerinden birisi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ne demek bu ayetin manası? Bazı insanlar biz Allah'a ve ahirete iman ettik derler ama onlar mümin değildir.
0: Demek
1: ayette
0: ki
1: bu Kur'an-ı Kerim'de.
0: Mümin zannediyorlar ama hakikatte mümin değiller.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Onun için böyle bir şey, az önce saydıklarımızın birisinin böyle bir şey düştüyse ne yapması gerekir? Kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir. Yoksa o halde ölürse ebediyen cehennemde kalır. Allah hepimizi korusun.
0: Allah sizden razı olsun hocam.
1: Amin.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Bizlere burada katkı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Eksik
1: sağ
0: olmayın.
1: Olun.
0: Çok sağ olun. Çok kıymetli, değerli misafirlerimiz. Burada programımız son bulmuştur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kalın selametle.

0: Efendim, Ehl-i Sünnet'in Gür Sesi Nefes Vakti YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok önemli bir konuyla ve önemli bir misafirle beraberiz. Konumuz Allah'ın yaratmış olduğu ilk yaratık hakkında olacaktır. Bu konuda bizi aydınlatmak için bizlere teşrif eden çok kıymetli hocamız Doktor Hıdır Kartal hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim hocam. Programımıza daveti icabet ettiğiniz için.
1: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Hocam, programın da başında beyan ettiğim üzere Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu ilk yaratık. Tabii ki şüphesiz biz iman ediyoruz. Her şeyi yaratan Allah'tır.
1: Evet.
0: Rabbimizdir. Neden bu konu önemli hocam? Çünkü bazı kaynaklarda bu konuyla ilgili değişik rivayetler, değişik iddialar geçmektedir. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu ilk yaratık hakkında bizlere nasıl bilgi izah edebilirsiniz hocam?
1: Elhamdülillahi ve sallillahumme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ. Bu ayetin manası diri olan, canlı olan her şey sudan yaratılmıştır. Alimler buyurdular ki eğer canlı olan şeyler sudan yaratılmış ise canlı olmayan, cemadet olan şeyler ise sudan yaratılmış olması.
0: Cemadet yani cansız demek mi hocam?
1: Cemadet yani cansız olan, sert maddeler, içinde ruh veya
0: ruhu olmayan
1: şeyler sudan yaratılmış olması daha evladır. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve İbn-i Carudi'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Ne zaman, ne mekan, ne arş, ne ferş, ne cennet, ne cehennem, ne melekler, ne insanlar, ne cinler. Allah vardı, onunla hiçbir şey yoktu.
0: Burada
1: ezeli
0: çok
1: olan
0: önemli
1: Allah'tır.
0: Bir mesaj var hocam. Yani Allah dışında her şeyin bir başlangıcı var.
1: Aynen öyle. Her şey yaratılmıştır. Evet. Onu yaratan biri var, o da Allah-u Teala'dır. Evet. Başlangıcı olmayan, ezeli olan sadece Allah-u Teala'dır. Her kim ki Allah'la ezeli olan şeyler vardır dese, yani ruh ezelidir yani başlangıcı yoktur dese, ya da bu alemin aslı ezelidir ya da alemin aslı ve fertleri ezeldir dese Allah'a ortak koşmuş
0: fertleri
1: olur.
0: Fertleri yani içindekiler mi hocam?
1: Evet, fertler demek, alemin aslı demek, alemin aslı ve fertler yani sonradan gelen yaratılmışlar demek.
0: Evet.
1: Her kim ki ezelidir dese ya da alem ezelidir dese bu kimse Allah'a iman etmemiştir, Allah'a ortak koşmuştur. Bu kimse Müslüman değildir. Buna çok dikkat etmek
0: gerek. O zaman dinimizde şöyle bir kural var. Bu anlama geliyor hocam. Ezeli olan yalnızca Allah'tır. Beyan ettiniz ya.
1: Evet.
0: Ezelilikte Allah'a bir şeyi ortak koşmak insanı İslam dininden ayırır.
1: Evet.
0: İslam dairesinin dışına çıkarır.
1: Muhakkak. Ama tabii ki bazı lugat alimleri yaratılmış için ezelidir denildiği zaman eğer şunu anlıyorsa, çok eskidir manasında anlıyorsa bu dinden çıkmaz. Ama Allah ile ezelidir dese, yani ne demek? Yani başlangıcı yoktur
0: yani
1: demek
0: Allah
1: istiyorsa,
0: Allah gibi başlangıcı yoktur dese.
1: Evet, o zaman Allah'a ortak koşmuş olur ve İslam'da ayrılmış olur.
0: Çünkü bu konuda değişik kitaplarda, özellikle felsefe kaynaklarında filozofların bu konuda çok haddi aşan sözleri var.
1: Maalesef hatta kendini İslam'a nispet eden bazı kimseler demişler ki bu alemin aslı ezelidir. Bazı felsefecilerin itikadını ele aldılar ve inandılar. Velayetübillah. Allah-u Teala bizleri korusun, amin, muhafaza amin. Eylesin.
0: Hocam ilk başta söylediğiniz o ayete dönebilir miyiz? Onu bir tekrar edebilir miyiz?
1: Ayeti
0: hocam?
1: Zikrettim ilk başta.
0: Evet.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Yani sudan canlı olan her şey sudan yaratılmıştır. Alimler dediler ki canlı olan şeyler sudan yaratılmış ise öbür cemadat olan.
0: Yani gördüğümüz öbür, semalar, yerler, şey, gökler, aynen. Arş buna dahil.
1: İmam Ebu Hanife Fıkhıl Ekber kitabında zaten bunu açık olarak söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala ilk yarattığı şey sudur. Suyu asılsız olarak yarattı ve her şeyi sudan yarattı. Zaten hem ayet-i kerimede geçiyor hem de hadiste geçiyor.
0: Hadiste nasıl
1: Peygamber
0: geçiyor
1: hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَا Allah-u Teala her şeyi sudan yarattı. Başka bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ مَا خَلَقَ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَا Allah hiçbir şeyi sudan önce yaratmadı. Yani ilk yaratılan şey sudur. Ve her şey sudan yaratıldı. Yani insan, yani Adem Peygamber aleyhisselam yeryüzündeki çeşitli topraklardan yaratıldı ve cennetin suyundan yaratıldı. Ama toprak aslı sudan yaratılmıştı.
0: Yine o suya dönüyoruz ama.
1: Aynen. Cinler, yani iblis, ateşin alevinden yaratıldı ama ateşin alevinin aslı nereye döner? Suya döner.
0: Yani asılsız dediniz ya hocam az önce. Asılsız demek yani o sudan önce Allah bir şeyi yaratmadı. Bir şey yokken o suyu yoktan var etti.
1: Yoktan var etti anlamına ve her şeyi ondan yarattı.
0: Evet.
1: Melekler ise nurdan yaratıldı. Nurun aslı neyine? Suya döner. Bu hadisler de delildir ki her şeyin aslı sudandır. İlk yaratılan şey sudur. Allah-u Teala suyu asılsız olarak yarattı. Yani yoktan var etti. Allah-u Teala suyu yoktan var etti ve her şeyi sudan yarattı.
0: Çünkü filozoflardan az önce bahsettik ya hocam, felsefe kaynaklarında, çeşitli kaynaklarda alemin veya alemle birlikte fertlerinin ezeli olduğunu iddia eden, haddi aşanlar var. Bir de bununla beraber bazı dini olduğu iddia edilen kaynaklarda arş hakkında bu şekilde beyan edenler var. Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam?
1: Bunu söyleyen kimse Müslüman değildir. Yani arşın ezeli olduğunu, Allah'la birlikte olduğunun için Allah arşın üzerinde oturuyor demesi, bu kimse Müslüman değildir. Bu demek arşı Allah'a ortak koşmuştur. Yani demek istemiş ki arşın başlangıcı yoktur, Allah'ın başlangıcı olmadığı gibi. Bu demektir ki Allah'a inkar etmektir. Bu demektir ki arşın yaratıcısı yoktur. Yani Allah'la ezelidir dediği zaman, başlangıcı yoktur dediği zaman, yani demek istiyor ki arşın başlangıcı yok, Allah onu yaratmamıştır. O da Allah'la birlikte ezelidir, yani Allah'a onu ortak koşmuştur. Yani
0: burada
1: Müslüman
0: başka
1: değil.
0: Ayeti de inkar etmiş olmuyorum hocam. Hani her şeyin yaratıcısı
1: açık
0: Allah.
1: Açık ayet var. Açık ayet var. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Allah'ın ilk yarattığı şey, müfessirler buyurdular ki sudur. Aynı şekilde hadis-i şerifte كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Allah suyu yarattı. Suyun üzerinde arşı yarattı. Tabii ki suyun var olmasıyla zaman ve mekan da var oldu. Ve Allah-u Teala arşı suyun üzerinde yarattı. Sonra Allah-u Teala kalemi yarattı. Levh-i mahfuzu yarattı. Ve kaleme emretti ki levh-i mahfuzda dünyada hasıl olacak bütün şeyleri yazsın diye. Yani dünyanın başlangıcından cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girene kadar her şey yazılıdır. Sümme halakı semavati vel ard. Allah-u Teala sonra gökleri ve yerleri yarattı. Demek ki ilk yaratılan şey Muhammed'in nuru değil. İlk yaratılan şey Muhammed'in ruhu değil. İlk yaratılan şey ayetlerle, hadislerle sabittir ki ilk yaratılan şey sudur. Ve az önce dedik ki hem ayette hem de Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitaplar hangileridir? Buhari ve Müslim'in kitaplarıdır. Demek ki, peki bazıları ne diyorlar? Herhalde vaktimiz dar.
0: Evet hocam,
1: Dilerseniz
0: programın
1: önümüzdeki
0: sonuna
1: programda
0: doğru.
1: inşallah neden bunu iddia ediyorlar? İlk yaratılan şey Muhammed'in nurudur diye iddia
0: Bunu
1: ediyorlar.
0: sonraki programda ele
1: Mekzup
0: alalım
1: olan bir
0: hocam.
1: hadis var, Cabir hadisi diye, ondan bahsetmek isterim inşallah önümüzdeki programda.
0: Hocam bu son söylediğiniz kapsamında arş yaratılmıştır. Başlangıcı vardır. Çünkü ben...
1: Ve yaratılmışların en büyüğüdür.
0: En büyüğüdür. Ben bizzat bir kaynakta okudum. Kaynak sahibi iddia ediyor ki arşın başlangıcının olmadığını söylüyor. Tabii ben o kitabı, o kaynağı incelediğimde bunu da şu nedenle iddia ettiğini anladım. Allah'a ezelilikte arşı ortak koşup daha sonra şunu kendince şunu desteklemek için bunu yazdığını gördüm. Allah'a mekan isnat etmek için.
1: Maalesef aklı zayıf olan, ehli sünnetin ilmini almayan anlamayabilir. Arş ne kadar büyük olursa olsun sınırı yok mu?
0: Var.
1: Var.
0: Var.
1: Hacmi var.
0: Var. Var.
1: Bir yerde olan ya o hacim miktarı olur, ya daha az olur, ya daha çok olur, daha büyük olur. Yani sınırı olur, hacmi olur,
0: evet,
1: cisim olur. Mekan ne demek? Doldurulan boşluk demek.
0: Evet.
1: Yani Allah'ı size benzetti, bana benzetti, bu binaya benzetti, güneşe benzetti, Allah'a mekan koştum. Yani demek istedi ki Allah cisimdir. Allah cisimdir diyen kimse Müslüman değildir. Bakın İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, ehli sünnet alimleri hepsi dediler ki her kim ki Allah cisimdir dese Müslüman değil. Molla Gurani, Fatih Sultan Muhammed Han hocası buyurdu ki her kim ki Allah cisimdir dese ya da Allah'ın mekanı vardır dese, kendisince namaz kılsa dahi, oruç tutsa dahi, kendisini Müslüman zannetse dahi Müslüman değildir.
0: Allah hepimizi korusun hocam.
1: Amin.
0: Hocam çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza,
1: ederim.
0: Dilinize, yüreğinize sağlık. Bizleri bu kıymetli bilgilerle aydınlattığınız için Allah sizden razı olsun.
1: Amin.
0: Çok çok teşekkür
1: inşallah.
0: Ederim. Çok kıymetli izleyenlerimiz, İlim Pınarı adlı programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, kalın selametle.